Arvo Pärt'in Fratres başlıklı eserini Monika Leskovar'ın 28 Eylül 2024 tarihli resital kaydından dinledik. Piyanist Martina Filyak eşliğinde sahne alan sanatçının resitali Blagoje Bersa'nın Hayal adlı yapıtıyla devam ediyor.

Blagoje Bersa'nın Hayal adlı eserini piyanist Martina Filyak'ın eşlik ettiği cellist Monika Leskovar seslendirdi. Sanatçının 28 Eylül 2024 tarihli resitali devam ediyor. Sırada Sergei Rahmaninov'un Opus 19 Sol Minör Violonsel Sonatı var.

Piyanoda Martina Filyak'ın eşlik ettiği cellist Monika Leskovar, Sergei Rachmaninoff'un Opus 19 Sol Minör Violonsel Sonatını seslendirdi. Sanatçının 28 Eylül 2024 tarihli resitali Astor Piazzolla'nın Le Grand Tango adlı eseriyle sona eriyor.

Astor Piazzolla'nın Le Grand Tango adlı eserini Monica Leskovar'ın 28 Eylül 2024 tarihli kaydından dinledik. Piyanist Martina Filyak eşliğinde sahne alan sanatçı, biz parçası olarak Manuel de Falla'nın Nana adlı şarkısını yorumlamak üzere tekrar sahnede.

Manuel de Falla'nın Nana adlı şarkısını piyanoda Martina Filyak'ın eşlik ettiği cellist Monica Lescovar yorumladı. Programımız Antonio Vivaldi'nin Yaylılar ve Sürekli Bas için 127 katalog numaralı Re minör konçertosuyla devam ediyor.

Antonio Vivaldi'nin 127 katalog numaralı Re minör konçertosunu I Cameriste Italiani topluluğu seslendirdi. Antonin Dvorak'ın Opus 54 Piyano Valsleri serisinden Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için düzenlediği Moderato ve Allegro Vivace tempolu iki vals var sırada.

Antonin Dvorak'ın Opus 54 Piyano Valsleri dizisine ait iki eserin yaylı çalgılar dörtlüsü düzenlemesini Sebastian Quartet'ten dinlediniz. Blagoj Bersa'nın Hamlet adlı senfonik şiiriyle devam ediyoruz. Hırvatistan Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Blagoj-Bersa'nın Hamlet adlı senfonik şiirini Aleksandar Markoviç yönetimindeki Hırvatistan Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın Mi majör 3 numaralı partitası var sırada. Letonyalı kemancı Gidon Kremer'in yorumuyla dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Mi majör 3 numaralı partitasını Gidon Kremer'in 1974 tarihli kaydından dinlediniz. Programımızın bu bölümü barok dönemden Giuseppe Tartini'nin yaylılar için kaleme aldığı tek senfoni janrındaki yapıtıyla sona eriyor.

Barok dönemin virtüöz kemancı ve bestecisi Giuseppe Tartini'nin yaylı çalgılar için La Majör senfonisini I Cameristi Italiani topluluğundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Antonio Vivaldi'nin Opus 3 Re Majör 9 numaralı keman konçertosuna ve Felix Mendelssohn'un erken bir senfonik şiir örneği olarak nitelendirilen 1833 tarihli Hebridler adlı üvertürüne de yer verdiğimiz programımızın son bölümüne Rönesans bestecisi Giovanni Pierluigi da Palestrina ile başlıyoruz. Bestecinin Missa Duplicibus Minoribus başlıklı eserini Dominique Veller yönetimindeki Colmar Çocuk Korosu, Gilles Banchua ve Cantus Figuratus der Schola Cantorum Basiliensis toplulukları seslendiriyor.

Müziğiyle Rönesans döneminin zirvesini temsil eden Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Missa Duplicibus Minoribus başlıklı eserini dinlediniz. Franz Josef Haydn'ın 1793 tarihli Opus 71, si bemol majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Franz Josef Haydn'ın Opus 71 si bemol majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Tatrai Kuartet seslendirdi. Max Bruch tarafından kurulan okulun ilk kadın kompozisyon öğrencisi olan Elizabeth Kuiper'ın 6 lidinden seçkiler var sırada.

Hollandalı besteci Elizabeth Kuyper'ın Opus 17 6 Lied'inden 3 parçayı mezzo-soprano Irene Maassen ve piyanist Franz van Ruth seslendirdi. Karol Szymanowski'nin Opus 36 3 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Piyanist Jerzy Gojewski, genç Polonya Besteciler Grubu'nun üyesi olan Karol Szymanowski'nin Opus 36 3 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Antonio Vivaldi'nin Opus 3 re majör 9 numaralı keman konçertosu var sırada. Solist Fabio Biondi.

Antonio Vivaldi'nin Opus 3 Re majör 9 numaralı keman konçertosunu solist Fabio Biondi ve Europa Galante topluluğundan dinlediniz. Geç barok dönemin Alman bestecilerinden Johann Jakob de Neuwil'in Ork için yazdığı bir parçayla devam ediyoruz.

Jakob van Loyen, geç barok dönemin Alman bestecilerinden Johann Jakob de Neuwil'e ait bir parça seslendirdi. Felix Mendelssohn'un 1833 yılında kaleme aldığı Opus 26 Si minör Hebridler adlı uvertürü var sırada.

uvertürünü Markus Lehtinen yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız 16. yüzyıl bestecisi Orland de Lassus'un Pelle Mae Consumptis Carnibus başlıklı koral eseriyle sona eriyor.

0: Orlando Lassus'un Peli Mae Consumptis Carnibus başlıklı eserini King Singers seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayet ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi Fidan. Anlaşmanın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı.

0: Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturmasıyla ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tümüyle kara bir propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık, dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği de öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi, 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgede bir unsurunun öldüğünü açıkladı. 5 İsrail unsuru da yaralandı. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Thaddeus von Dürnitz'in fagot ve fortepiano için sonatından bölümler dinlediniz. Sergio Azzolini ve Eduardo Torbianelli ikilisi seslendirdi.

Franz Doppler'in Opus 25 2 flüt ve piyano için Andante ve Rondosunu dinlediniz. Noemi Diori, Gergely Maderas ve Alexander Ullmann seslendirdi.

Friedrich Gernsheim'in Opus 87 3 numaralı mi minör violonsel ve piyano için sonatından bölümler sunduk. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Geçen programda dünya turumuzun durağı Macaristan'dı. Macar besteci ve piyanist Franz Liszt'in doğduğu Dobaryan'dan başlayan Macaristan yolculuğumuzun ilk bölümünde bestecinin eserleri eşliğinde doğduğu şehri ve Macar kültürüyle kurduğu bağı tanıdık. Bugün de Liszt'in yaşadığı döneme ve Weimar'da geçirdiği yıllara uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Liszt, 1845'te Prenses Caroline Zein Wittgenstein'ın yardımıyla Weimar'da kapel ustası olur. O yıllarda Weimar, büyük bir Avrupa başkenti değildir. Ancak Goethe ve Schiller'in mirası sayesinde önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak kabul edilir. Liszt'in Weimar'da saray orkestrasını yönettiği ve yeni eserler üzerinde çalıştığı bu yıllar, Avrupa'da romantik müziğin güç kazandığı dönemdir. Bu dönemde besteciler, müziği yalnızca belirli biçimler içinde geliştirmek yerine edebiyat, şiir, tarih ve insanın iç dünyası ile ilişkilendirmeye yönelirler. Liszt'in senfonik şiir anlayışı da bu ortam içinde şekillenir. Liszt, Weimar'da bulunduğu dönemde 13 senfonik şiir yazar ve biri dışında hepsini Prenses Caroline

Sarayına ithaf eder. 1854'te ilk kez kendi yönetimindeki Weimar Orkestrası tarafından seslendirilen Prelütler adlı senfonik şiiri de bunlardan biridir. Eser önce 1848'de Erkekler Korosu için Dört Element adlı eserin giriş müziği olarak bestelenmiş, daha sonra yeniden düzenlenerek son şeklini almıştır. Liszt bu eserinde Fransız şair Alphonse de Lamartine'in Yeni Şiirsel Meditasyonlar adlı şiir dizisinin beşincisi olan prelütlerden esinlenmiştir. Şiir, yaşam ciddi ve törensel notası ölüme göre düzenlenmiş, bilinmeyen bir şarkıya göre yazılmış prelütler dizisi değil midir? Sözleriyle başlar. Liszt bu düşünceden yola çıkarak hayatın farklı dönemlerini ve insanın yaşadığı değişimleri müzikal bir anlatı olarak sunar. Sürekli değişen iki tema üzerine kurulu eserde yaşam tasvir edilir. Yaşam kavgası, aşkın acısı ve sevinci ve doğada bulunan teselli sadelikle işlenir. Eseri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Liszt'in 97 eser sayılı Prelütler başlıklı senfonik şiirini dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Senfonik şiirin akla gelen ilk isimlerinden olan Franz Liszt, aynı zamanda gelmiş geçmiş en iyi piyanistlerden biridir. Liszt'in Leipzig'teki bir konserini dinleyen Schumann şöyle yazar: "Efendisinin elinde çalgı parlar, notalar bir çağlayan gibi dökülür. Piyano artık şu veya bu şekilde çalınan bir çalgı değil, yürekli bir kişiliğin seslenişidir." Schumann, Liszt'i piyanonun efendisi olarak tanımlar. Kurduğu ekolle Hans van Bülow, Alexander Siloti, Wilhelm Kempf, Claudio Arrau ve Alfred Brendel gibi birçok ünlü ismin yetişmesini sağlayan Liszt, piyano ve orkestra için iki konçerto besteler. 17-18 yaşlarında taslaklarına başladığı birinci konçertoyu 1849 yılında tamamlar. 1853'te yeniden düzenlenen eser, 1855'te Weimar'da Berlioz'un yönetimindeki orkestra eşliğinde kendisi tarafından ilk kez seslendirilir. Konçerto, Liszt'in tematik dönüşüm anlayışını ve piyano ile orkestrayı birbirinden bağımsız değil, aynı müzikal bütünün parçaları olarak ele alışını göstermesi bakımından önem taşır. Nitekim Béla Bartók, eseri ortak temaların sürekli dönüştürüldüğü döngüsel sonat formunun başarılı bir örneği olarak değerlendirir. Eser, orkestranın güçlü bir motifle duyurduğu ana temayla başlar ve piyano kısa süre sonra bu temaya katılır. Konçerto boyunca aynı temalar farklı karakterlere bürünerek tekrar ortaya çıkar, sakin ve lirik bölümler hareketli ve teknik açıdan gösterişli pasajlarla birbirine bağlanır. Piyano ile orkestra arasında sürekli bir diyalog kurulur. Orkestra, yalnızca eşlik eden bir topluluk olmaktan çıkarak müzikal anlatının önemli bir parçası haline gelir. Konçertonun dikkat çekici özelliklerinden biri de geleneksel anlamda birbirinden kesin çizgilerle ayrılan bölümler yerine temaların sürekli dönüşümüyle tek bir bütünlük oluşturmasıdır. Bu nedenle eser, Liszt'in tematik dönüşüm ve döngüsel yapı anlayışının önemli örneklerinden biri kabul edilir. Üçgenin belirgin biçimde kullanıldığı canlı bölümse, dönemin eleştirmenlerinden Eduard Hanslick'in eseri alaycı biçimde üçgen konçertosu olarak adlandırmasıdır.

olmasına neden olur. Şimdi sizlere bu konçertoyu sunuyoruz. Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde Christian Zimmermann seslendiriyor. Eserin bölümleri Allegro Maestoso, Allegretto Vivace, Allegro Animato, Allegro Marziale.

farklı karakterlerde yeniden ortaya çıkarır. Piyano, orkestra ile sürekli bir diyalog halindedir. Sert ritimler ve karanlık tınılar esere dramatik ve zaman zaman ürkütücü bir atmosfer kazandırır. Liszt'in 1830'lu yıllarda fikirlerini geliştirmeye başladığı eser, uzun bir çalışma sürecinin ardından 1865 yılında ilk kez seslendirilir. Ölüm Dansı, Orta Çağ'ın dini müzik geleneğinin 19. yüzyılın romantizmi ile birleşmesi bakımından dikkat çekicidir. Liszt bu eserinde geçmişten aldığı müzikal bir malzemeyi kendi döneminin anlayışıyla yeniden yorumlar. Liszt'in 525 eser sayılı Ölüm Dansı'nı Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde Christian Zimmermann seslendiriyor.

0: Franz Liszt'in 525 eser sayılı Ölüm Dansı'nı dinlediniz. Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde Christian Zimmermann seslendirdi. Franz Liszt'in 3 eserine yer verdiğimiz programımız burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda Macaristan yolculuğumuzu Bela Bartok'la sürdüreceğiz. Yeni bir şehir, yeni bir dönem ve yeni bir müzik yolculuğunda buluşmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Dekka Classics'in bugüne dek sözleşme imzaladığı en genç kadın sanatçı olan Himari Yoshimura'nın ilk albümü, 19. yüzyılın en önemli Polonyalı kemancı ve bestecilerinden Henryk Wieniawski, Frederick Chopin ve Jean Sibelius'un yapıtlarından oluşan bir seçkiyi içermekte. Japon kemancı albüm repertuarını oluştururken eserlerin popülerliğinden ziyade kendisinde uyandırdığı müzikal yakınlığı ve onlarla kurduğu kişisel bağı belirleyici bir ölçüt olarak benimsediğini ifade ediyor. Sanatçı bu seçkiyi yalnızca kemana duyduğu tutkunun değil, müziğin anlatım olanaklarına yönelik arayışının ve giderek şekillenen sanatsal kimliğinin bir yansıması olarak tanımlıyor. 2011 yılında Japonya'da dünyaya

gelen Himari keman eğitimine 3 yaşında başladı. Henüz 6 yaşındayken kalburüstü senfonik topluluklar önünde solist olarak konserler verdi. Koichiro Harada ve Machiya Oguro'nun rehberliğinde keman tekniğini ve yorumculuk anlayışını geliştiren Himari, henüz 10 yaşında dünyanın önde gelen müzik eğitim kurumlarından biri olan Philadelphia'daki Curtis Müzik Enstitüsü'ne kabul edildi. Burada ünlü kemancı ve pedagog Aida Kavafia'nın öğrencisi oldu. Öğrenim hayatında elde ettiği başarıların yanı sıra profesyonel müzik yaşamında da genç yaşta gösterdiği parlak yorum gücüyle adından övgüyle söz ettiren sanatçı, Berlin Filarmoni, Philadelphia ve Chicago Senfoni gibi saygın senfonik topluluklarla solist olarak konserler verdi. Sanatçının 25 Eylül'de Decca etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Sebastian Weigl yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası Himari'ye eşlik ediyor. Sanatçılar, kemanın teknik olanaklarını ileri düzeyde kullandığı eserleriyle tanınan, yapıtlarında virtüöziteyi romantik dönemin lirik ve yoğun ifade anlayışıyla ustaca harmanlayan Wieniawski'nin gençlik döneminin en iddialı yapıtlarından birini. Bestecinin 19. yüzyıl keman geleneğinin en parlak örneklerinden biri olarak nitelendirilen Opus 14 sıra numaralı 1. keman konçertosunu yorumluyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro Moderato, 2. bölüm Preghiera Larghetto, 3. bölüm Rondo Allegro Giocoso.

Sebastian Weigl yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası Himari Yoshimura'ya eşlik etti. Sanatçılar, kemanın teknik olanaklarını ileri düzeyde kullandığı eserleriyle tanınan, yapıtlarında virtüöziteyi romantik dönemin lirik ve yoğun ifade anlayışıyla ustaca harmanlayan, 19. yüzyılın en önemli Polonyalı kemancı, besteci ve pedagoglarından biri olan Henryk Wieniawski'nin gençlik döneminin en iddialı yapıtlarından birini, bestecinin 19. yüzyıl keman geleneğinin en parlak örneklerinden biri olarak nitelendirilen Opus 14 sıra numaralı 1. Keman Konçertosunu yorumladı. Tekka Classics'in bugüne kadar sözleşme imzaladığı en genç kadın sanatçı olan Himari Yoshimura'nın 25 Eylül'de Decca etiketi altında yayınlanan albümünden bir kayda kulak verdik.

0: TRT Radyo 3.
1: Lisbon Ulusal Konservatuvarı'nda Luis Gifredas Branco'nun öğrencisi olan Joly Braga Santos'un erken dönem müzik dili, 16. ve 17. yüzyıllarda altın çağını yaşayan Portekiz polifoni geleneğinden güçlü izler taşır. Duarte Lobo, Manuel Cardoso ve Felipe G. Magnolions gibi bu geleneğin önde gelen ustalarından esinlenen Braga Santos'un özümsediği model armoni ve kontrpuan anlayışı, bestecinin kendine özgü ve ulusal karakter taşıyan müzik dilinin temel yapı taşlarını oluşturur. Venedik'e giderek Virgilio Mortari, Gioacchino Pasquali ve Alceo Galliera ile müzikoloji ve kompozisyon, Hermann Scherhen ile orkestra şefliği çalışan Braga Santos, Lisbon'a döndüğü dönem ve sonrasında 1960'lardan itibaren oldukça üretken bir bestecilik dönemi yaşar. Sonraki dönemde armonik dili daha sert ve modernist bir karakter kazanır. Ülkesinin senfonik müzik geleneğinin gelişiminde mühim bir rol oynayan sanatçı, oda müziği alanında da bestecilik anlayışının farklı evrelerini ve üslupsal dönüşümünü ortaya koyan sayısız eser besteler. 25 Eylül'de Toccata etiketi altında yayınlanan 3 albümden oluşan ve bestecinin oda müziği yapıtlarından seçme geniş bir dağarcığı içeren seri, bestecinin bu alandaki üretimine kapsamlı bir bakış sunuyor. Seri, Leonor Braga Santos, Irene Lima, Elliot Lusan, Natia Leachich, Catherine Strunks, Jill Lawson, Ricardo Lopez, Adriano Aguiar, Nuno Ivacruz, Antonio Saichi, Carolino Caterina, Paulo Guerreiro, Pedro Monteiro, Jorge Almeida, Antonio Quitalo, Vitor Faria, Jared Butler, Ildio Massicot, Olga Prats, Luis Pacheco Cunho ve Quarteto Lopez Graça gibi Portekizli ve Portekiz müzik yaşamıyla yakın bağları bulunan seçkin yorumcuları bir araya getirmekte. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Leonor Braga Santos, Irenia Lima ve Quarteto Lopez Graça, Joly Braga Santos'un Opus 65 sıra numaralı Yaylı Çalgılar altılısını seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Molto Largo, 2. bölüm Allegro ben Marcato, Manon Troppo, 3. bölüm Andante Allegro.

0: Leonor Braga Santos, Irene Lima ve Cuarteto Lopez Grasa yorumuyla dinledik. Sanatçılar, Jolie Braga Santos'un Opus 65 sıra numaralı yaylı çalgılar altılısını seslendirdi. 25 Eylül'de Toccata etiketi altında yayınlanan, 3 albümden oluşan ve bestecinin oda müziği yapıtlarından seçme geniş bir dağarcığı içeren albüm dizisinden bir kayda kulak verdik. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Semaat Şallı ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Ruslan ve Ludmila, Mihail Glinka'nın 1837

1847-1842 yılları arasında bestelediği Beş Perdelik Opera. Konu, Alexander Pushkin'in aynı adlı masalsı şiirine dayanır. Kiev Prensi'nin kızı Ludmila ile Yiğit Şövalye Ruslan'ın düğün gecesi, Ludmila'nın kötü büyücü Çernomor tarafından kaçırılması ve Ruslan'ın onu kurtarma maceralarını anlatır. Eser Rus operasının ve senfonik geleneğinin temel taşlarından. Glinka, doğuya ait egzotik melodilerle geleneksel Rus halk müziğini ustaca harmanlamıştır. Besteci ilk operasıyla büyük bir başarı yakaladıktan sonra hemen yeni bir projeye adım atmak istedi. Yakın arkadaşı, Rus edebiyatının babası Alexander Pushkin'in ünlü fantastik şiiri Ruslan ve Ludmila üzerinde çalışmaya karar verdi. Glinka'nın asıl planı, operanın librettosunu Pushkin'in bizzat yazmasıydı. Ancak Pushkin'in trajik ölümü tüm planları alt üst etti. Bu yüzden Glinka farklı yazarlarla çalışmak zorunda kaldı. Metin sürekli değiştiği için Glinka bazen dramatik akışı umursamadan libretto daha hazır bile değilken önce müzikleri besteledi. Eserin premieri 9 Aralık 1842'de St. Petersburg'da gerçekleşti. Dönemin aristokrat seyircisi Glinka'nın yenilikçi müzikal dilini, karmaşık yapısını ve İtalyan operalarından farklı olan bu saf Rus karakterini yadırgadı. İlk başta başarısızlık olarak görülen opera, yıllar geçtikçe Rus klasik müziğinin başyapıtı ilan edildi. Hikaye, Pagan Rusyası döneminde Kiev'de geçer. Kiev Prensi Svetozar, kızı Ludmila'nın Ruslan'la evleneceğini duyururken düğün şöleni başlar. Aniden gök gürler, karanlık çöker ve Ludmila uğursuz bir büyüyle ortadan kaybolur. Prens kızını bulup getirecek kişiyle onu evlendireceğini ilan eder. Ruslan yola koyulur. Operanın 3. ve 4. perdesindeki dans müziklerini dinleyeceğiz. 3. perde genellikle Pers, şark motifleri ve dansları içerirken, 4. perde ritmik ve renkli oryantal bölümleri barındırır. Glinka bu dans bölümlerinde orkestrayı çok zengin bir paletle kullanmıştır. Ritmik vurgular, nefesli çalgıların öne çıktığı oryantalist temalar ve dönemin Rus bestecilerinin Doğu kültürüne duyduğu hayranlığı yansıtan canlı ezgiler hakimdir. 20. yüzyılın en karizmatik ve anıtsal Sovyet şeflerinden biri olan Yevgeni Svetlanov'un yönettiği Sovyet Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Mihail Glinka'nın Ruslan ve Ludmila operasındaki dansları Yevgeni Svetlanov yönetimindeki Sovyet Devlet Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Riders to the Sea, yani denize giden süvariler, İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın, İrlandalı oyun yazarı John Millington Synge'in aynı adlı trajik oyunundan uyarladığı tek perdelik opera. Bu kısa ve yoğun eser, İngiliz opera repertuvarının en güçlü dramatik yapıtlarından. Hikaye, İrlanda'nın batısındaki Ücra Éireann adalarında geçer. Yaşlı anne Moria, eşini ve 5 oğlunu denizde kaybetmiştir. Fırtınalı bir günde kayıp olan oğlu Michael'dan gelecek bir haberi beklemektedir. Hayatta kalan son oğlu Bartley, annesinin tüm yalvarmalarına rağmen at satmak üzere Panayır'a gitmek için yola çıkar. Kısa süre sonra acı haber gelir. Bartley de denize düşerek boğulmuştur. Moria, büyük bir teslimiyet ve kabullenişle "Artık denizin bana yapabileceği hiçbir şey kalmadı" diyerek huzura kavuşur. Yapıtta deniz, insan hayatını acımasızca yutan, kaçınılması imkansız, ilahi bir güç ve kader olarak işlenir. Vaughan Williams, klasik arya ve resitatif kalıplarını bir kenara bırakarak müziği İrlanda dilinin doğal ritmine uydurmuştur. Eserin sonunda yükselen geleneksel İrlanda ağıtları, operanın duygusal zirvesini oluşturur. Dinliyoruz.

The young priest.

Ralph Vaughan Williams'ın tek perdelik Riders to the Sea, Denize Giden Süvariler başlıklı operasından seçtiğimiz bölümleri Helen Watts, Benjamin Luxon ve Ambrosian Singers'a Meredith Davies yönetimindeki Londra Nova Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın, müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap etti. Gazze açık hava hapishanesine döndü. İsrail ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Uluslararası anlaşmalar deyim yerinde ise hükmünü yitirmiş ve uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar uygulanamaz durumda. Neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sorunlara hepimiz tanıklık ediyoruz dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatta dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Sadece transit ülke değil, üretimin ve lojistiğin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bolat, sektörün küresel çaptaki başarısına işaret etti. 570 milyar dolarlık ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. CHP ve Yeni Parti arasında Demirbaş krizi devam ediyor. CHP'nin il ve ilçe binaları ve Demirbaş'a kayıtlı araçla eşyalarının tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Buna göre yaklaşık 38 aracın hurdaya terk edildiği ve 100'e yakınının kaza yaptığı öğrenildi. Teşkilat binalarındaki tahribat ve SGK borçlarının toplamının ise 600 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin 9 zanlının yargılandığı davada çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gemilerde hız, konum, ses ve radar verilerini kaydeden VDR cihazının kazadan 2 gün önce yani 28 Ağustos'ta kapatıldığı belirtildi. Kaptan Köşkü'nde, dümende ve jeneratör bölümünde arızalar bulunduğu yönünde konuşmaların olduğu tespit edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un çiftlik çalışanı ve cesedini ilk gören kişi olduğu iddia edilen Türkmenistan vatandaşı için kırmızı bülten formu hazırlandı. Böylece çiftlik çalışanı için Interpol üzerinden yakalama ve iade süreci başlatılacak. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı

Pezeşkian, Türkmenistan'da Rus Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan, bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz tepkisini gösterdi. Sahada da Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Haberleri sunduk.

1960'lı yılların Avrupa'sı, 1960'lı yılların Britanya'sı ve 60'lı yılların Britanya'sında Beatles fırtınası. Love me do. Evet, geçen hafta iklimlere yolculuğumuzdan bu fırtınanın esintileriyle veda etmiştim sizlere. John Lennon, Paul McCartney ve George Harrison'ın gitarlarını, Ringo Starr'ın davulunu ve onların Lennon-McCartney imzalı bestelerini söyleyen seslerini paylaşmıştım siz sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılaş ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte bu cuma gününün 12. saatinde de Beatles fırtınasını estirerek başlıyorum iklimlere yolculuğumuza. Love me do. 1956'da iki Liverpool'lu gencin, 16 yaşındaki John Lennon'la 14 yaşındaki Paul McCartney'in bir rock konserinde tanışmalarıyla atılmıştı Beatles'ı oluşturacak ilk adım. O ikisine daha sonra Paul'ün okul arkadaşı George Harrison da katılmış, üçü de işçi sınıfından gelen bu Liverpool'lu yeni yetmeler kendilerine Quarrymen adını takmışlardı.

60'lı yılların başlarında kurulan birçok İngiliz grubu gibi o dönemde rock müziğinin Avrupa'daki tapınağı sayılan Hamburg'daydı Quarrymen. Ancak bu kez 3 değil 5 kişiydiler. Pete Best ve Stuart Sutcliffe'in de aralarına katılmasıyla kendilerine önce Moondogs, sonra da Moonshiners ve Silver Beatles dediler. Sonunda The Beatles adında karar kıldılar.

1960'ta Büyük Britanya'dan önce Almanya'da tanınan ve sevilen 5 kişilik The Beatles 1,5 yıl sonra dönecekti ülkesine. Pete ve Stewart'ın ayrılmasıyla sayıları 3'e inecek, Ringo Starr'ın katılmasıyla 4'e çıkarak son şeklini alacaktı. 1962 Ekim'inde kaydettikleri ilk 45'liklerindeki sözlerime eşlik etmekte olan John Lennon, Paul McCartney imzalı Love Love Me Do, hafif müzik tarihinde Beatles çağını başlatacaktı.

1965 yılına gelindiğinde The Beatles'ın plakları çalıyordu her yerde. Tüm dünya radyoları gibi dönemin orta dalga İstanbul Radyosu ve İstanbul İl Radyosu'nda da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr sesleri ve enstrümanlarıyla Michelle adlı bir Fransız kızını anlatmışlardı. Müziği ve sözleri Lennon McCartney imzalı şarkılarında. Michelle, Mabel, these are words that go together well.

1966 yılında da devam etti Beatles fırtınası. O fırtınanın rüzgarıyla Büyük Britanya'dan yine dünyanın dört bir yanına ulaştı John Lennon ve Paul McCartney'in sözleriyle notaları. Liverpool'lu dört genç bu notalar ve sözcüklerde hanımlar ve beylere sesleniyor, onlardan yazılması yılları bulan bir kitaba göz atmalarını istiyorlardı. Lear adlı bir adamın öyküsünden esinle kaleme almışlardı bu kitabı. Karanlık bir adamın karanlık bir öyküsüydü bu ve kağıdın arka yüzüne yazılmıştı. The Beatles ve Paperback Writer.

1966'da kağıdın arka yüzüne karanlık öyküler yazmayı bırakıp denizlere açılmak istedi The Beatles'lar. Nasıl mı? Sarı bir denizaltıyla ve doğdukları kentle Liverpool'da yaşayan, görmüş geçirmiş bir bilge adamın önerisiyle. Denizlere yelken açan biriydi o ve denizlerdeki hayatını anlatmıştı onlara. Böylece Liverpool

Ve 1967 yılı. Plaklarda, radyolarda, ekranlarda hep Beatles vardı. Ancak o yıl konserler ve turnelerde yoklardı. Dört Beatles'ın bireysel çalışmaları bu etkinlikler için onlara zaman bırakmıyordu. Aslında bir yıl önce 66'da başlamıştı Beatles'ların grup dışı solo çalışmaları. John Lennon o yıl How I Won the War filminde tek başına gitarını çalmış ve şarkı söylemiş. Paul McCartney de Bolton kardeşlerin yönettiği The Family Way filminin özgün müziğini seslendirmişti. 1967'de ise Ringo Starr Roma'da, George Harrison Hollywood'daydı. Ringo başrollerini Richard Burton ve Marlon Brando'nun oynadığı Candy filmi için gitmişti Roma'ya. Harrison ise birlikte besteler yapacağı Hint star ustası Ravi Shankar'la buluşmak için Hollywood'daydı. Ve 68'in ilk aylarını da Wonderwall filminin müzik çalışmalarına ayırmıştı. Tüm bu gelişmeler Beatles'taki çözülme ve dağılmanın ön sinyalleriydi. Ama bunun gerçekleşmesine daha 4 yıl vardı. 1967'de The Beatles müzikseverlerin gözdesi olmayı sürdürüyor ve All You Need Is Love diyerek yine zirveye kuruluyordu.

daha güzel.

Neredeyse hemen hepsi az önce dinlediğimiz All You Need Is Love gibi John Lennon, Paul McCartney imzalıydı. Ama arada bir George Harrison bestelerine de rastlanıyordu Beatles plaklarında. Onlardan biri 58 yıl öncesinin 1968'in Beatles anılarına getiriyor 60'lı yılların Avrupa müzik iklimindeki yolculuğumuza. While My Guitar Gently Weeps.

O yıla dek Büyük Britanya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ünlü plak firmasının etiketiyle yayımlanmıştı Beatles plakları. 1968'den başlayarak bir başka etiket yer alacaktı plaklarının üzerinde. The Beatles'ın kurduğu ses kayıt firmasının etiketiydi bu. 1968'de kaydedilen bir Lennon-McCartney ezgisi ise The Beatles'ın kendi firmalarının etiketiyle çıkan ilk 45'liği. Hey Jude.

İlk plakları All My Loving'den bu yana 6 yıl geçmişti. 1968'in Beatles plaklarındaki ezgiler 6 yıl öncesinden çok farklıydı. Sözler daha derin ve duyarlı anlamlar kazanırken, müzikal yapıysa daha da zenginleşmiş, 2 ya da 2,5 dakikalık kısa parçalar yerini az önce dinlediğimiz Hey Jude gibi uzun soluklu ezgilere bırakmıştı. Bu arada 1968'in plak listelerinde neşeli ve uçarı Beatles ezgilerine de rastlanıyordu. Obladi oblada, life goes on.

60'ların ikinci yarısında etkisini alabildiğini artırmış ve güçlenmişti Beatles fırtınası. Dilden dile dolaşan Beatles sezgileri 1967'de 19 yaşındaki bir İskoç kızının sesine de ulaşacaktı. Mary MacDonald McLaughlin Lowry'di bu İskoç kızının adı. 1967'de kaydettiği plaklar yılın en çok satanları arasında yer almış. Lowry, müziğini John Lennon, sözlerini Paul McCartney'in yazdığı o Beatles sezgisini bu plaklarından birinde seslendirmişti. Day Tripper.

Mary MacDonald McLaughlin Lowry. Ne kadar uzun bir isim değil mi? Britanyalı yapımcı ve menajer Marion Massey de böyle düşünmüş, sonra da kısaca Lulu'ya dönüştürmüştü genç kızın bu uzun adını. Lulu deyince aklıma ilk gelense onu ilk kez beyaz perdeye getiren bir James Clavell filmi. Edward R. Braithwaite'in romanından uyarlanan 1967 Pinewood yapımı bu duygusal filmde Lulu ekranı Sidney Poitier, Christian Roberts, Judy Jason, Suzy Kendall ve Faith Brooke'la paylaşmış, Mark Landon'ın notaları ve Don Black'in lirikleriyle öğretmenine sevgilerini sunmuştu. To Sir With Love.

1967'nin Amerika listelerinde bir numaraya kadar yükseldi ve 5 hafta boyunca orada kaldı. Filmiyle aynı adı taşıyan To Sir With Love. Lulu ise bu Mark London'dan Black ezgisiyle Amerika 45'likler listesinde zirveye kadar yükselen ilk Britanyalı kadın şarkıcı oldu. Britanyalı plak yapımcıları ise başlangıçta pek umut var olmamalılar ki London'ın bestesini plağın arka yüzüne kaydetmişler, ön yüzündeki Bill Evans ezgisinin daha çok beğenileceğini varsaymışlardı. Hangi parça mıydı o? Let's Pretend.

İskoçyalı bir kasabın kızı, dört kardeşin en küçüğüydü Lulu. 1948'de Glasgow kentinde dünyaya gelmişti. Bir partide ilk kez bir topluluk karşısında şarkı söylediğinde henüz 4 yaşındaydı. Şarkı söylemek onun için öylesine büyük bir tutkuydu ki her zaman her yerde giderek derslerde bile şarkı söyler, bu yüzden de sık sık ceza alırdı. 1969'un 29 Mart gecesinde İspanya'nın başkenti Madrid'in Teatro Real sahnesinde şarkı söylediğinde ise ceza değil ödül alacaktı Lulu. Eurovision 69'da Büyük Britanya adına yarışmak üzere gitmişti oraya. Tüm yarışmacılar gibi bir önce

İki yıl birinciliği İspanya'ya kazandıran Maciel'in, Manuel de la Calva ve Ramon Arcusa'nın notaları ve sözleriyle La La La diyen sesi çınlıyordu onun da kulaklarında.

İspanyol Maciel 1968'de birinciliği kazanınca 14. Eurovision şarkı yarışmasına Madrid ev sahipliği yapmış ve Eurovision 69'a Britanya adına Glasgow'lu Lulu katılmıştı. Oylama sona erip de gecenin sunucusu Laurita Valenzuela sonucu açıkladığında görüldü ki bir değil dört birincisi vardı o yıl Eurovision'un. Her biri 18'er puan alan 4 ezgi, 4 solist, 4 ülke. Anjur, Ananfan'la Frida Bocara ve Fransa, De Troubadour'la Leni Kur ve Hollanda, Vivo Cantando'yla Salome ve İspanya, Bumbenga Bank'le Lulu ve Büyük Britanya. Ve işte Lulu, 57 yıl öncesinin Eurovision anılarındaki Peter Bourne, Alan Morehouse ezgisiyle bir kez daha iklimlere yolculuğumuzda. Bumbenga Bank.

1960'ların sonunda Eurovision 69'da kazandığı birincilikle Avrupa'nın da zirvesindeydi İskoçyalı Lulu. 60'ların başındaysa adı sanı duyulmamış 12 yaşındaki bir yeni yetmeydi. Herhalde birçok Britanyalı müziksever gibi o da dönemin en sevilen İngiliz kadın seslerinden Alma Cogan'ı dinliyor, belki de onun gibi ünlü biri olmayı hayal ediyordu.

Pırıl pırıl sesi, gençlik ve enerji taşan yorumuyla erken rock döneminin en parlak yıldızlarından biriydi Al McCaughan. 1950'ler boyunca ve 60'ların başında tam 18 parçasıyla listelerde ilk 10'a girmeyi başaran bir tür rekortmendi aynı zamanda.

Alma Angela Cohen adıyla 1932'de İngiltere'de St. John's Wood'da dünyaya gelmişti bu rekortmen. Daha yapacağı pek çok şey varken 1966'da 34 yaşında veda etmişti hayata. Babası incik boncuk satan bir tuhafiyeciydi. Alma'yı şarkıcı olmaya özendirense ev kadını olan annesiydi. Onu 16 yaşında High Button Shoes korosunda şarkı söylerken keşfeden de yapımcı Walter Ridley olacaktı. İlk planı 1952'de 20. doğum gününde kaydetti ve To Be Worth of You adlı ezgiyi söyledi Alma. 1954'te Bell Bottom Blues'la ilk kez listelere girerek 5. sıraya dek yükseldi. Bir yıl sonra bindiği Dreamboat onu birinciliğe taşıyacak, şu anda sözlerime eşlik etmekte olan Never Do a Tango with an Eskimo aynı yılın 45'likler listesinde 6. sırada yer alacaktı. No, no, no, no, no, no, no, no. Never do a tango with a... Bu haftada Büyük Britanya müzik ikliminde sona erdi 1960'lı yılların Avrupa müzik iklimindeki yolculuğumuz. 7 gün sonra yine günün 12. saatinde yeniden buluşmak üzere yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum sizlere. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Rus Orkestra Şeflik Ekolü'nün önemli temsilcilerinden olan Leonid Nikolaev'in yorumuyla Alexander Holminov'un Penguenlerin Öyküsü adlı film için yazdığı müzikten uyarlanan lirik süiti, Nikolay Miyavskovski'nin 21 numaralı senfonisini ve Sergei Prokofiev'in Rus uvertürünü dinleyeceğiz. Rus Şeflik Ekolü'nün önemli isimleri arasında yer alan Leonid Nikolaev'i yalnızca bir konser şefi olarak düşünmek oldukça yetersiz bir değerlendirme olacaktır. Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı'nda uzun yıllar öğretmenlik yapan ve bu önemli ekolün öğrenci orkestralarını dünya çapında tanınır bir hale getiren Nikolaev, 1988 yılında Zubin Mehta ve Leonard Slatkin ile birlikte Amerikalı ve Rus genç müzisyenleri bir araya getiren orkestra girişiminin kurucuları arasında yer aldı. 2003 yılında Moskova'daki Pavel Slobodkin Tiyatro ve Konser Merkezi'nin Oda Orkestrası'nın baş şefi olarak müzikte hem anlatıyı hem de orkestral yapıyı öne çıkaran farklı türlerle çalışmalara bir pencere açtı. Şimdi bu farklı türlere örnek olarak Alexander Holminov'un Penguenlerin Öyküsü adlı film için yazdığı müzikten uyarlanan Lirik Suite adlı eseri dinleyelim. Sinema müziğinden konser sahnesine taşınan bu suite, bir filme eşlik etmek için doğmuş seslerin kendi başlarına da bir hikaye kurabileceğini gösteriyor bize. 1983 yılına ait kayıtta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Radyo Televizyon Büyük Orkestrası'nı Leonid Nikolaev yönetiyor.

Alexander Horminov'un Penguenlerin Öyküsü adlı film için yazdığı müzikten uyarlanan Lirik Suite adlı eserini dinledik. 1983 yılına ait kayıtta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Radyo Televizyon Büyük Orkestrası'nı Leonid Nikolaev yönetti. Programımızı Nikolay Miyaskovski'nin 1940 yılında bestelediği Fa diyez minör 21 numaralı senfonisiyle Sergei Prokofiev'in Rus üvertürünü dinleyerek bitireceğiz. Usta bir orkestra şefinin elinden ayrı dilleri, farklı ses dünyaları olan yapıtlara, bir taraftan Miyaskovski'nin klasik senfoni formu dışına çıkarak tek bölümlü bir biçimde planladığı ve başlangıçtaki düşünceli atmosferi geniş duygusal alanlara açtığı senfonisini, diğer taraftan da Prokofiev'in ritmik ve parlak orkestra renklerinin öne çıktığı uvertürüne kulak verelim. Eserleri Leonid Nikolaev yönetimindeki Moskova Radyo Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Nikolay Miyavskovski'nin Fadiyez Minör 21 numaralı senfonisiyle Sergei Prokofiev'in Rus Uvertürünü Leonid Nikolaev yönetimindeki Moskova Radyo Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Semahat Şallı ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte

0: insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, Fransız besteci Camille Saint-Saëns 9 Ekim 1835'te doğmuş, 1921'de ise yaşama veda etmişti. Bugünkü programımızı doğumunun 191. yıl dönümünde onun eserlerine ayırıyoruz.

Fransız ulusal müziğinin kurucu isimlerinden olan Saint-Saëns, romantik dönemin önemli bestecilerinden biridir. Üretken bir besteci olan Saint-Saëns'ın aralarında Orklu Senfoni olarak da bilinen 3 numaralı senfoninin de yer aldığı 5 senfonisi bulunuyor. Bestecinin çok sayıda konçertosu da var. 5 piyano konçertosu, 3 keman konçertosu ve 2 violonsel konçertosu. Bunların dışında senfonik şiirleriyle çok sayıda oda müziği eseri de onun eser koleksiyonunu zenginleştiriyor. Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operası ise opera dağarının sevilen ve sıkça sahnelenen eserlerinden biri. Sonuç olarak doğumundan neredeyse 200 yıl sonra bile Saint-Saëns birçok eseriyle aramızda yaşamaya devam ediyor. Biz bugünkü programımızda onun piyano ve violonsel konçertolarından en sevilenleri seçkin icralarıyla sunacağız.

Sevgili dinleyiciler, programımızın başında Saint-Saëns'ın Opus 22 Sol Minör 2 numaralı piyano konçertosunu sunuyoruz. 1868'de bestelenen konçertonun ilk seslendirilişi aynı yıl bestecinin solist olduğu bir konserde yapılmış. Bestecinin 5 piyano konçertosunun en sevileni olan konçertoyu, piyanistler de enstrümanları üzerindeki teknik ustalıklarını sergileme olanağı verdiği için sıkça seslendiriyor ve kayda alıyorlar. Şimdi Saint-Saëns'ın 2 numaralı piyano konçertosunu piyanist Arthur Rubinstein ve Eugene Ormandy yönetimindeki Philadelphia Orkestrası'ndan 1969 yılında yapılan kayıtta dinliyoruz.

0: Saint-Saëns'ın Opus 22 Sol Minör 2 numaralı piyano konçertosunu dinlediniz. Piyanist Arthur Rubinstein ve Eugene Ormandy yönetimindeki Philadelphia Orkestrası 1969 yılında yapılan kayıtta seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, programımıza Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1 numaralı violonsel konçertosuyla devam ediyoruz. 1872'de bestelenen konçerto, violonsel dağrının sevilen eserlerinden biridir. Konçertoyu violonselci Paul Tortelier ve Louis Frémaux yönetimindeki Birmingham Senfoni Orkestrası'ndan 1974'te yapılan kayıtta dinleyelim.

0: Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1 numaralı Viyolonsel Konçertosunu dinlediniz. Eseri viyolonselci Paul Tortelier ve Louis Fremont yönetimindeki Birmingham Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, programımızın kalan süresini Paul Tortelier'in seslendireceği iki kısa eserle değerlendirmek istiyoruz. Önce sadece Saint-Saëns'ın değil, tüm klasik müziğin en sevilen eserlerinden biri olan Kuğu. Bestecinin Hayvanlar Karnavalı'nın bir bölümü olan Kuğu, özgün olarak iki piyano ve violonsel için bestelenmişse de daha sonra değişik enstrümanlar için düzenlemeleri yapılmış. Şimdi Kuğu'yu arp ve violonsel için düzenlemesiyle violonselci Paul Tortelier ve arpçı Robert Johnston'dan dinliyoruz.

Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'ndan Kuğu'yu violonselci Paul Tortelier ve arpçı Robert Johnson'dan dinledik. Programımızda son olarak bestecinin Opus 43 Allegro Appassionato başlıklı eseri sunuyoruz. 1873'te violonsel ve piyano için bestelenen bu canlı ve etkileyici eseri violonsel ve orkestra için düzenlemesiyle sunuyoruz. Violonselci Paul Tortelier ve Louis Frémaux yönetimindeki Birmingham Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Saint-Saëns'ın Opus 43 Allegro Appassionato başlıklı eserini violonselci Paul Tortelier ve Louis Frémaux yönetimindeki Birmingham Senfoni Orkestrası'ndan dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, bugünkü yorumlar yorumcuları doğumunun 191. yıl dönümü münasebetiyle Fransız besteci Saint-Saëns'ın eserlerini ayırmıştık. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Ayşe Koyuncu, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de takvimler 9 Ekim Cuma gününü gösterirken saat 15'te sizlerle birlikteyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte mevsimler zamanın ritmik döngüsü temasıyla karşınızdayız. Programımıza unutulmaz sonbahar klasiği Le Feuille Morte ile başlıyoruz. Fransız müzisyen Livia Blanc'un 2023 çıkışlı French Classics albümünde yer alan bu yorum, dökülen yaprakların ve sonbahar rüzgarlarının hüznünü stüdyomuza taşıyor.

Fransız şarkıcı Indila'nın Elmas Plak ödüllü 2014 çıkışlı Mini World Deluxe albümündeki Feuille de Ton şarkısı bizlerle.

Portekiz Fado müziğinin önemli isimlerinden Cristina Branco'nun 2005 tarihli Ulysses albümünden Seti Pedazos di Vento parçası bizlerle. Şarkı Rüzgarın 7 parçası adıyla mevsimsel rüzgarları Fado zarafetiyle buluşturuyor.

Pedro Almodóvar filmlerindeki vokalleriyle tanınan İspanyol sanatçı Luz Casal, 2004 çıkışlı Sencilla Alegría albümünde yer alan Octubre eseriyle mikrofonlarımızda.

Yayımlandığı 2014 yılında Güney Kore müzik listelerinin tamamında bir numaraya yerleşerek büyük başarı yakalayan Et Gwanggwamun parçası yayında.

Farsça sonbahar anlamına gelen Payız şarkısı, İran psychedelic rock efsanesi Kuroş Yamai'nin 70'li yıllardaki kayıtlarını bir araya getiren ve 2011'de yayınlanan Back from the Brink Pre-Revolution Psychedelic Rock from Iran toplama albümünden radyolarınıza geliyor.

Baharın uyanışını müjdeleyen Nuru Surahe parçası stüdyomuzda. İranlı müzisyen Ali Azimi'nin Göller'le birlikte seslendirdiği eser, 2016 çıkışlı Ezzet Ziyad albümünün coşkulu şarkılarından biri.

Şimdi Portekizli besteci Rodrigo Leano'nun Portishead vokalisti Beth Gibbons'la kaydettiği Lonely Carousel dinleyeceğiz. Eser Portekiz'de albüm satış listelerinde bir numaraya yükselen 2004 tarihli Sinema albümünde yer alıyor.

Bağımsız yapımlarda ve belgesel müziklerinde sıklıkla yer bulan Weather şarkısı, Galli müzisyen Novo Amor'un 2014 çıkışlı Woodgate albümünden radyolarınıza geliyor.

Seattle çıkışlı Amerikalı indie folk grubu The Head and the Heart'ın platin plak sertifikalı 2011 çıkışlı albümünden Winter Song şarkısı sizlerle.

İngiliz gitar efsanesi Eric Clapton'ın Billboard 200 listesinde 6 numaraya kadar yükselen 2010 çıkışlı Clapton albümünden Autumn Leaves yorumu yayında. Sanatçı bu kayıtla zamansız bir sonbahar şarkısına blues dokunuşu getiriyor.

Sanatçının vefatının ardından Birleşik Krallık albüm listesinde bir numaraya yerleşen Songbird albümünün 20. yılına özel hazırlanan 2018 çıkışlı Songbird 20 albümünden Eva Cassidy'nin akustik Autumn Leaves yorumu bizlerle.

Alman pop rock tarihinin bilinen yaz sonu şarkılarından biri olan Junimond, sanatçı Rio Reiser'in 2000 çıkışlı Junimond Die Balladen albümüyle pervanede.

Amerikalı grup Green Day'in platin plak ödüllü modern rock klasiği Wake Me Up When September Ends şarkısıyla programımızın kapanışını yapıyoruz. Pervanede bugün mevsimler zamanın ritmik döngüsü teması çerçevesinde doğanın ve zamanın değişimine tanıklık eden dünya şarkılarını sizlerle buluşturduk. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte hepinize huzurlu ve keyifli bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Atmosfere duyunca hemen tanıyacağımız bir melodiyle başlıyoruz. Yalnız bu kez küçük bir fark var. Sözler yok, bütün hikaye piyanoda. Bill Withers'ın Ain't No Sunshine adlı eseri yıllar içinde pek çok farklı yorumla karşımıza çıkıyor. Eserin ortaya çıkışında ise küçük bir sinema hikayesi var. Withers, Days of Wine and Roses filmini izledikten sonra aklında kalan özlem duygusundan yola çıkıyor ve 1971'de bu unutulmaz melodi ortaya çıkıyor. Andrew O'Hara'nın piyano düzenlemesinde ise eser biraz daha farklı bir havaya bürünüyor. Tanıdığımız melodi aynı ama piyanoda biraz daha özgür, biraz daha renkli. Biz de programımızın ilk eserinde bu güzel piyano yorumuyla yeni bir atmosfere başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Bill Withers'ın bestesi Ain't No Sunshine adlı eseri, Andrew O'Hara'nın piyano düzenlemesi ve yorumundan dinledik. Piyano ile başladığımız yolculuğa bu kez yaylıları da ekliyoruz. Üstelik yine çok tanıdık bir eserle. Linkin Park'ın In The End adlı eseri, Mike Shinoda'nın grubun prova odasında tek başına geçirdiği bir gecede şekilleniyor. O gece ortaya çıkan melodi, yıllar içinde grubun en bilinen eserlerinden birine dönüşüyor. Şimdi dinleyeceğimiz yorumdaysa rock dünyasından oldukça uzaklaşıyoruz. Brooklyn Dio ve Dover Quartet bir araya geliyor ve eseri piyano ile yaylıların buluştuğu bambaşka bir hale getiriyor. Dinliyoruz.

Linkin Park'ın In The End adlı eserini Brooklyn Dio ve Dover Quartet yorumundan dinledik. Bir operada sahnede görmediğimiz bir olayı yalnızca orkestrayı dinleyerek takip edebilir miyiz? Puccini'nin Manon Lescaut operasında bunun çok güzel bir örneği var. Dinleyeceğimiz iki orkestral bölüm aynı hikayenin farklı noktalarından geliyor. Önce ikinci perde için yazılan Preludio ile başlıyoruz. Ardından Intermezzo geliyor ve burada orkestranın görevi biraz değişiyor. Manon tutuklandıktan sonra Le Havre'a götürülüyor fakat biz bu yolculuğu sahnede görmüyoruz. Puccini arada yaşananları uzun uzun anlatmak yerine sözü orkestraya bırakıyor. Daha önce duyduğumuz bazı melodiler de yeniden beliriyor ve hikayenin geçmişiyle o anı birbirine bağlıyor. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London yorumuyla Manon Lescaut operasından iki orkestral bölümü birlikte dinliyoruz.

Giacomo Puccini'nin 64 eser sayılı Manon Lescaut operasından ikinci perde için yazdığı Preludio'yla üçüncü perde öncesindeki Intermezzo'yu Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London yorumuyla dinledik. Bir hikayenin en romantik anında hiç konuşmadan da her şeyi anlatmak mümkün müdür? Beauty and Beast bunun en güzel örneklerinden birini veriyor. 1991 yapımı filmde Belle ile Best'in balı salonunda dans ettiği o ünlü sahnede aralarındaki değişimi uzun cümleler değil, Alan Menken'ın melodisi anlatıyor. Bu kez sözler de geride kalıyor. Veseslava'nın cellosuyla o tanıdık balo salonu melodisini yalnızca enstrümanların anlattığı haliyle dinliyoruz.

Alan Menken bestesi Beauty and Beast adlı eseri Vesislava Todorova'nın çello yorumundan dinledik. Bir melodi yaklaşık 3,5 asır sonra bambaşka bir eserin başlangıç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ralph Vaughan Williams'ın Fantasia in a Dim by Thomas Tallis adlı eseri de tam da böyle bir hikayeyi taşıyor. Vaughan Williams, 1906 yılında eski İngiliz ilahileri üzerinde çalışırken Thomas Tallis'in 1567'de yazdığı bir ezgiyle karşılaşıyor. Melodi aklında kalıyor ve birkaç yıl sonra ona yeniden dönerek yepyeni bir eser kuruyor. Üstelik bunu yaparken yaylıları tek bir büyük orkestra gibi düşünmüyor. Farklı gruplara ayırıyor, ses kimi zaman yakından geliyor, kimi zaman bambaşka bir topluluk olarak ona cevap veriyor. Eserin ilk kez Gloucester Katedrali'nin geniş akustiğinde seslendirildiğini düşünürsek, bu karşılaşmanın etkisini hayal etmek hiç de zor değil. Yüzyıllar önce yazılmış bir melodinin 20. yüzyılda kazandığı yeni sese, Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London yorumuyla uzanıyoruz.

Ralph Vaughan Williams'ın Fantasia in a Dim by Thomas Tallis adlı eserini Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London yorumundan dinledik. Büyük bir kaybın ardından yeniden başlamak nasıl anlatılır? Yoko Kanno'nun cevabı oldukça sade. Yeniden açacak çiçeklerle. Flowers Will Bloom, 2011'de Japonya'yı sarsan büyük deprem ve tsunami'nin ardından felaketten etkilenen bölgelere destek olmak amacıyla hazırlanan bir projenin eseri olarak doğuyor. Hikayeyi daha da anlamlı kılan bir ayrıntı var. Besteci Yoko Kanno ve eserin sözlerini yazan Shunji Iwai da depremden ağır biçimde etkilenen Miyagi bölgesindeki Sendai'den geliyor. Bu yüzden eserin taşıdığı yeniden başlama duygusu onların kendi coğrafyalarına da uzanıyor. Adı da zaten bunu söylüyor. Çiçekler açacak. Eseri Peter Schittler'in solo piyano için hazırladığı düzenlemede piyanoda Lang Lang yorumundan dinlemek üzere sözü müziğe bırakıyoruz.

Yoko Kanno'nun Flowers Will Bloom adlı eserini Peter Schindler'in solo piyano düzenlemesiyle Lang Lang'ın yorumundan dinledik. Herakles'i bir çıkırın başında görsek nasıl bir hikayenin içinde olduğumuzu düşünürdük. Camille Saint-Saëns'ın Le Rieu d'Enfal adlı eserinin arkasında tam da böyle şaşırtıcı bir hikaye var. Yunan mitolojisinde Herakles aldığı bir cezanın ardından Lidya kraliçesi Omphale'ın hizmetine giriyor. Alıştığımız güçlü kahraman görüntüsü de burada biraz değişiyor. Herakles bu kez savaşmak yerine yüne eriyor. Camille Saint-Saëns ise bu eski hikayeyi 1871'de orkestraya taşıyor. Çıkrığın dönüp duran hareketi eserin ritminde kendini hissettirirken Herakles'le Omphale arasındaki oyunda orkestranın farklı seslerine dağılıyor. Bestecinin ayrıntılar arasına sakladığı küçük bir mizah da var. Herakles'in çaresizliği çello ve kontrbaslarda belirirken Omphale'ın ona takılan sesi oboadan geliyor. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London yorumuyla Omphale'ın çıkrığını dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 31, Le Rue d'Enfal adlı senfonik şiirini Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London yorumundan dinledik. Bugün atmosferin son eserinde yönümüzü Paris'e, Montmartre'ye çeviriyoruz. Montmartre'da gece açan çiçek. Sanverez'in yorumunda eser hafif ve hareketli ritmiyle bugünkü seçkimize oldukça renkli bir final hazırlıyor. Biz de atmosferi, enerjisini son ana kadar koruyan bu eserle tamamlıyoruz. İyi dinlemeler.

0: Montmartre'da Gece Açan Çiçek adlı eseri Samuel Else yorumundan dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına da tepki gösterdi. Erdoğan, FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail

Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler, kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını da açıkladı. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Öte yandan çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi, mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Ekrem İmamoğlu çıkaramaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığının tespit edildiği operasyonda 333 milyon liraya el konuldu. 54 ilde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.

İleri frekans. İleri frekanstan modern metalin izini süren tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar. Programımız benzersiz kadrosu ve besteleriyle öne çıkan Avustralyalı enstrümantal progresif metal grubu The Omnific ile başlıyor. Topluluğun 2021 tarihli albümünde yer alan çalışması Nüplas Ultra, TRT Radyo 3 frekanslarında.

Sırada türler arasındaki sınırları kaldıran progresif metal grubu Novallo var. Caz ve funk'tan ekstrem tınılara uzanan geniş bir yelpazeyi bestelerine taşıyan grup White Phoenix'le bizlerle.

Teknik ve melodik yapıları progresif metal anlayışı içerisinde buluşturan Amerikalı topluluk Aristeia, bu yıl yayımlanan son çalışması Onzra ile şimdi ileri frekansta.

Programımıza uzun bir aranın ardından yeniden müzik dünyasına dönen Amerikalı progresif metal topluluğu Last Chance to Reason'la devam ediyoruz. 2024 yılında yayımladıkları albümden seçtiğimiz The Divide şimdi radyonuzda.

Zengin bir müzikal kimliğe sahip olan İsviçreli enstrümantal üçlü Pollen, Temmuz ayında yayınladıkları teklileri Cordyceps'le programımıza konuk oluyor.

Şimdi de rotamızı Norveç'e çeviriyoruz. Progresif metal grubu Arkentype, 2018 tarihli parçaları Rosetta ile bizimle.

Progresif metal ve djent projesi Visenya, Cartoon Theory'nin konuk performansıyla güçlenen 2019 tarihli albümlerinin açılış parçasıyla bizlerle. Proxima.

Sırada cent rifflerini popüler müzik öğeleriyle birleştiren ve neredeyse tüm şarkılarında saksofon kullanan Rus progresif metal grubu Shredders var. Sergey Golovin'in eşlik ettiği Spotlight adlı parçalarıyla yayınımızı sürdürüyoruz.

Metal koru Synthwave ile harmanlayarak taze bir ses yaratan Dreamwake, 2025 tarihli The Lost Years albümünde yer alan Supernova ile şimdi radyomuzda.

İleri Frekans'ın son konuğu, caz, funk, klasik müzik ve metal etkilerini virtüözite ile buluşturan Alman caz metal topluluğu Panzerballett. Grubun Meşuga'nın ikonik parçası Bullet cover'ıyla bugünkü yayınımızı noktalayacağız. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam dileriz. Hoşça kalın.

Saat 19'a dek müziğin zamana meydan okuyan melodileriyle yeniden buluşuyoruz. 60'lardan 90'lara uzanan bu yolculukta pop'un unutulmaz nakaratları, rock'ın güçlü gitarları ve her döneme damga vurmuş efsane şarkılar bizlere eşlik edecek. Pop to Rock TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılış 1963 yılında. Ronnie Spector'ın R&B ve soul efsanesi grubu The Ronettes. 100 plaklık Billboard 45'likler listesinin 2 numarasında Hal Blaine'in çaldığı davul girişiyle müstesna Be My Baby. Pop.

1974 yılında devam edelim. Yine bir kızlar grubu Martha and the Vandellas. Onlar da Billboard 45'likler listesinde tıpkı The Ronettes gibi 2 numarada. Radyolarınızda Dancing in the Street.

Martha and the Vandellas, Dancing in the Street dinledik. Bir dipnot, şarkı 1982 yılında Van Halen, 1985 yılında ise David Bowie, Mick Jagger ortaklığında yeniden yorumlanmış, iki yorumda Billboard Rock listesinde ilk ona ulaşmıştı. Az sonra 80'li yıllardan unutulmaz şarkılar sizleri bekliyor ama önce 70'ler. Daryl Dragon ve Tony Tenniel, soft rock müzik yapan ikili Captain and Tenniel, 1975 yılında Billboard listelerinde bir numarada Neil Sedaka cover'ı, Grammy ödüllü Love Will Keep Us Together.

TRT Radyo 3'te Pop Durak'ta nostalji turundasınız. 2003'te hayata veda eden İngiliz şarkıcı Robert Palmer 1979 yılında Secrets albümüyle listelerde zirvenin en güçlü adaylarından biriydi. O albümde yer alan Todd Rundgren cover'ı Can We Still Be Friends?

Anıları tazelemeye yine 1979 yılında devam ettik. Jeff Lynne efsanesi Electric Light Orchestra buradaydı. Bir numara albüm Discovery'den Last Train to London dinledik. Artık 80'lerin gücünü hissetme zamanı. Tony Banks, Mike Rutherford ve Phil Collins. İngiliz pop rock klasiği Genesis. Ülkelerinde 10, Amerika'da Billboard Rock listesinde 2 numarada Paper Late. Takvimler 1982 yılında.

1985 yılında Almanya'da buluyoruz. Rumen asıllı Mihail Cretu'nun New Wave denemesi Moti Special, Motivation albümünün hit 45'liği, 80'ler klasiği Cold Days Hot Nights. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra 1986 yılında Hollanda'dayız ama önce Moti Special.

1986 yılında Belçikalı Sandra Kim'in galibiyetiyle sonuçlanan 31. Eurovision şarkı yarışmasında Hollanda'yı temsil eden kızlar grubu Frizzle Sizzle buradaydı. Yarışmanın 13.sü Everything Has Rhythm dinledik ve 1987 yılına ulaştık. 2018'de hayata veda eden Fransız şarkıcı Franz Gall, Michel Berger tarafından yazılan ve efsanevi Ella Fitzgerald'a bir saygı duruşu niteliğindeki bir numara 45'lik Ella Ella.

Stüdyolarından Pop Durak Nostalji Turu'yla saat 19'a dek anıları tazelemeye devam edecek. Hollandalı şarkıcı, aynı zamanda bir televizyon sunucusu olan Gerard Joling, Maurice Ravel'in Bolero eserine dayanan 1989 yılının en özel baladlarından No More Boleros.

Belçika asıllı İtalyan akordiyoncu Rocco Granata'nın 1959'da bir numara olan şarkısı Marina'yı 1989'da yapılan özel düzenlemesiyle sunduk sizlere. Nostalji turunda Rota İspanya, Latin Grammy ödüllü kadife sesli yıldız Julio Iglesias, 1989 yılında yorumladığı Gypsy Kings klasiği Bamboleo.

Kaoma denince akla ilk lamba da gelir ama onların listelerde boy gösteren başka şarkıları da vardı. Gelin 1990 yılına ulaşalım ve son dakikalara yaklaşırken Melodi d'Amour dinleyelim.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşacağız.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Hollandalı saksafoncu Gerlo Hesseling'in dörtlüsüyle yayınladığı iki albümden seçtiklerimize kulak vereceğiz. Gerlo Hesseling, alto başta olmak üzere soprano saksafon, flüt ve klarnet çalan Hollanda'nın big band ve caz çevrelerinde oldukça aktif bir müzisyendir. Özellikle Millennium Jazz Orchestra, The Ramblers ve kendi dörtlüsüyle yaptığı çalışmalar dikkat çeker. Hesseling, müziğe 10 yaşında klarnetle başladı. 16 yaşında alto saksafona geçti ve caz müziğine yöneldi. Eğitimi sırasında çeşitli gruplarda ve yerel big bandlerde çaldı. Gerlo Hesseling'in kariyerinde Toots Thielemans, Benny Golson, Randy Brecker ve Deborah Brown gibi uluslararası caz sanatçılarına eşlik etmesi önemli bir yer tutuyor. Sanatçı kendi dörtlüsüyle ilk albümünü 2013 yılında Garden of Stones adıyla çıkardı. Birazdan

Örnekler sunacağımız 2022'de yayımladığı Mint For You ise çok daha kişisel ve özel bir yere sahip. Albüm 2017'de hayatını kaybeden oğlu Jan Hesseling'in anısına hazırlanmış. Hesseling'in kendi anlatımına göre albümün hazırlanması aynı zamanda bir yas ve iyileşme sürecinin parçası olmuş. Şimdi albümü dinlemeye şu bestelerle başlıyoruz: Vanilla Winter ve The Return.

Saksafonda Gerlo Hesselink, piyanoda Dirk Baltaus, kontrbasta Johan Plomp ve davulda Hank Zollmer'in yer aldığı Gerlo Hesselink Kuartet'in Mint For You albümünden şimdi de New Year ve For Young adlı besteleri dinliyoruz.

Gerlo Hesse'nin kuartetin Meet For You albümünden sonra geçiyoruz 2024 yılına ait devam niteliğindeki Meet For You 2 albümüne. Bu kez proje Jan'ın annesi Esther Hesselink'in Jan'a yazdığı mektuplardan hareket ediyor. Hesselink aynı müzisyen arkadaşlarıyla birlikte bu metinlerden esinlenen 10 yeni beste oluşturdu. Nordpool yaylaları da projeye katıldı. Albümü dinlemeye Boom ve Rumi adlı bestelerle başlıyoruz.

Gerlo Hessel'in kuartetin Mint For You albümü sıradan bir caz kuartet albümünden ziyade metin, vokal, doğaçlama ve oda müziği unsurlarını bir araya getiren kişisel bir müzikal anlatı olarak değerlendirilebilir. Albümden şimdi de The Sentences, Mint For You 2 ve Wheat and Tattoo adlı besteleri dinliyoruz.

Değerli radyo iş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıt ve teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Caz Kulübü.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'ndan hepinize iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Yine özel bir konser gecesinde TRT Radyo 3'te Türkiye Radyoları 3. programında birlikteyiz. Neden özel? Elbette Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın cuma akşam konserleri hep özeldi. Bir özel insanı Ladiva Turkay'ı anacağız bu geceki konserle sevgili dinleyiciler. Bu konser Leyla Gencer'in anısına Belkanto'nun Altın Çağ adını taşıyor. Konsertmeister Özgür Baskın, bu gecenin şefi Antonio Pirolli ve solistler soprano Ceren Aydın, tenor Bülent Bezdüz, bariton Faik Mansuroğlu ve mezzo soprano Asude Karayavuz sahnede olacaklar. Tolmaysterimiz Cihan Yurdakul, ana kumandada Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bu özel konserle ilgili bilgileri de müzikleri hiç bölmeden sizi o keyifli dakikalardan ayırmadan aktaracağız size. Çok değerli dört sanatçımız var. Değerli şefimiz Antonio Pirolli ile birlikte sevgili dinleyiciler bu gecenin programında. Ve dedik ya, özel bir konser, hepimizin merakla beklediği bir konser. Çünkü kendine özgü yorumu ve üstün dramatik sahne yeteneğiyle söylediği opera kadın karakterlerine bambaşka bir ruh katan o unutulmaz soprano Leyla Gencer anılacak. İtalya'dan bütün Avrupa ve Amerika kıtasına kadar yayılan kariyerinde araştırmacı ...yılığıyla arşivlerin tozlu raflarına sıkışmış nice operayı yeniden gün ışığına çıkarmış ve bu rolleri de başarıyla söylemişti Leyla Gencer sevgili dinleyiciler. Sahne kariyerinden sonra da üstün eğitimcilik özellikleriyle aranan bir eğitmendi. La Scala'yla özdeşleşmiş isimlerden biriydi. Bugün 9 Ekim, yarın da 10 Ekim. 10 Ekim 1928'de doğmuştu Leyla Gencer sevgili dinleyicilerimiz. Solistik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Cavaliera Rusticana operasındaki Santuzza rolüyle başlamış, İtalya'da da ilk kez bu rolle sahneye çıkmıştı. La Diva Turca denildi, La Gencer, La Regina, kraliçe olarak ünlendi. Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Chicago çok sayıda sahnede yer buldu kendine elbette. Lucia'dan Norma'ya, Lady Macbeth'ten Queen Elizabeth'e, Lucrezia'dan Madame Butterfly'a, Aida'dan Violetta'ya çok sayıda kadın kahramanın sesi oldu. Toplamda 23 bestecinin 72 eserini repertuarına aldı ve sahne yaşamını 1992'de bıraktı. Peki neden Belkanto'nun Altın Çağ adını taşıyor bu akşamki konser? Çünkü sevgili dinleyicilerimiz, güzel şarkı söyleme Belkanto 19. yüzyılın ilk yarısında ulaştığı en parlak ve olgun dönemi ifade ediyor güzel şarkı söyleme sanatının. Ve burada opera sanatı insan sesinin teknik sınırlarını zorlayan kusursuz bir vokal kontrolü, çeviklik, akıcı bir melodi ve yoğun duygusal ifade üzerine odaklanmıştı. Altın Çağ'ın üç büyük bestecisi de bu dönemin ruhunu ve müzikal standardını belirlemişti. Rossini'den Donizetti'ye, Donizetti'den Bellini'ye. İşte bu gece onların eserlerini çok kıymetli dört sanatçımızdan Şef Antonio Pirolli yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte soprano Ceren Aydın'dan, tenor Bülent Bezdüz'den, bariton Faik Mansuroğlu'ndan ve mezzo soprano Asude Karayavuz'dan dinleyeceğiz. Program Gioachino Rossini'nin Sevil Berberi operasının uvertürüyle başlayacak. Sonra yine Rossini'nin Sevil Berberi operasından Largo al Factotum'u dinleyeceğiz bariton Faik Mansuroğlu'ndan. Rossini'nin Cezayir'de İtalyan Kız operasından Cruda Sorte'yi mezzo soprano Asude Karayavuz seslendirecek. Bu arada alkışları duyuyorsunuz. Konsertmeister Özgür Baskın başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sanatçıları yerlerini almaya başlıyorlar. Donizetti'nin Aşk İksiri operasından Una Furtiva Lagrima'yı tenor Bülent Bezdüz seslendirecek. Yine Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasından Reniava nel Silenzio'yu soprano Ceren Aydın'dan dinleyeceğiz. Vincenzo Bellini'nin Capuletler ve Montegüler operasından Se Romeo
Tucci ise Unfilio'yu da mezzo soprano Asude Karayavuz seslendirirken ilk bölümün son eseri bir düet olacak. Verdi'nin Don Carlo operasından Eluie de Sol Infante'yi dinleyeceğiz. Tenor Bülent Bezdüz ve bariton Faik Mansuroğlu'ndan. Sevgili dinleyiciler, aranın ardından yine Leyla Gencer anısına düzenlenen bu konserde Belcanto'nun altın çağından örnekler devam edecek ama aranın ardından biz mikrofonu yeniden alacağız ve o zaman size o bilgileri de aktaracağız elbette. Santa Cecilia Konservatuarı'nın piyano kompozisyon, koro ve orkestra yönetimi bölümlerinden pek iyi dereceyle mezun olmuş Roma'da doğan Antonio Pirolli, sevgili dinleyiciler, ödülleri de var şeflik alanında. Uzun yıllardır Ankara Devlet Opera ve Balesi ile de çalıştı. Sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin genel müzik direktörlüğü görevini de yürüttü. Çok geniş bir opera ve senfoni repertuarına sahip. Ceren Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ayşe Sezerman'la çalışmış bir isim. O da çok sayıda konserde sahnedeydi. Opera yarışmalarında ödülü var. 2019 yılı Mayıs ayından bu yana İstanbul Devlet Opera Balesi'nde soprano sanatçı olarak görevini sürdürüyor. Asude Karayavuz mezzo soprano. O da mezun olduktan sonra La Scala Tiyatrosu'nda bir yer edinerek Leyla Gencer, Mirella Freni, Luciana Serra gibi isimlerin öğrencisi olmuş, çalışmış onlarla. 6. Leyla Gencer Opera Yarışması finalisti aynı zamanda. Alkışları duydunuz, şefimiz Antonio Pirolli geliyor. Söylediğimiz gibi dinleyeceğimiz ilk eser Rossini'nin Sevil Berberi Operası'nın uvertürü olacak. Konser başlıyor.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan seslenmeye devam ediyoruz size. Bu özel gecenin, özel konserin ilk bölümünü Şef Antonio Pirolli yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Rossini'nin Sevil Berber Operası'nın uvertürünü dinledik.

Sevgili dinleyicilerimiz, Rossini'nin komik operatüründeki başyapıtı Sevil Berber'inden Largo al Factotum'u dinledik, bariton Faik Mansuroğlu'nda.

O bravo sesini de, alkışları da duyuyorsunuz. Hem ülkemizde hem dünya sahnelerinde gurur duyduğumuz tenorlarımızdan biri Bülent Bezdüz'den dinledik. Aşk İksiri Operası'ndan Una Furtiva Lagrima'yı, gizli bir gözyaşını sevgili dinleyiciler.

Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasından soprano aryası Renyava nel Silenzio'yu soprano Ceren Aydın'dan dinledik sevgili dinleyiciler.

Bu bravolar ve güçlü alkışlarda mezzo soprano Asude Karayavuz ve şef Antonio Piroli yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası içinde Bellini'nin İl Capuleti e I Montecchi operasından Capuletler ve Montecchi'ler operasından Ser Romeo Tuccisi Un Figlio'yu dinledik.

İlk bölümün sonunda bir düet dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Bülent Bezdüz ve Faik Mansuroğlu sahnede. Verdi'nin Don Carlo operasından bir düet. E lui de sol infante.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, konsere başlamadan önce söylemiştik, özel bir konserle birlikteyiz diye. La Diva Turca, Leyla Gencer'in anısına Bel Canto'nun altın çağından örneklerle değerli sanatçılarımızla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundayız. Şef Antonio Pirolli yönetiyor Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı. Solistler soprano Ceren Aydın, tenor Bülent Bezdüz, bariton Faik Mansuroğlu ve mezzo soprano Asude Karayavuz. Bel Canto'nun altın çağının bestecilerinin eserlerinden aryaları seslendiriyorlar. Biz buradaki ortamı size de aktarmaya çalışıyoruz. Şef Antonio Pirolli gelmişti. Önce Rossini'nin Sevil Berber Operası'nın uvertürünü dinlemiştik kendilerinden. Sonra sanatçılar sahnede beklemiyorlar. Kendi eserlerinden önce bazen hızlı adımlarla bazen usul usul sahneye geliyorlar. O arada da ne seslendiriyorlar ne seslendirdiler. Radyo başındaki dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz biz. Son olarak tenor Bülent Bezdüz ve bariton Faik Mansuroğlu'ndan Verdi'nin Don Carlo operasından düeti dinledik. Eloy de Sol Infante'yi dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada operalarda elbette yer aldıkları vakit o kostümlerin içinde jestleriyle mimikleriyle sesleniyorlar. Salondakilerin bugün bu sahnede o aryaları seslendirirken onların ifadelerini yakından görme şansı da oluyor. Sevgili dinleyicilerimiz, burada 1867 tarihli Verdi'nin Grand Opera türündeki eserinde bu önemli düeti dinledikten sonra bir ara veriyoruz.

Aranın ardından yeniden sahnede olacak değerli sanatçılarımız şef başta olmak üzere Konsertmeister Özgür Baskın, onu da bir kez daha anımsatalım, programın başında duyurmuştuk ama belki geç açtınız radyolarınızı. Aranın ardından Bellini'den Verdi'ye, Bizet'den Jules Massenet'e, Puccini'den yine Verdi'ye kadar düetler, o çok sevilen eserlerden bölümler, Leyla Gencer anısına bir kez daha seslendirilecek bu sahnede şef Antonio Pirolli yönetiminde. La Diva Turca'nın, La Regina'nın yani kraliçenin, Leyla Gencer'in yarın doğum günü bu konser, o yüzden bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları ve konuk sanatçılarla buluşuyor, müzikseverlerle. Aranın ardından olacak bölümleri biz de küçük bir ara isteyelim sizden. Ondan sonra aktaralım. Konserin sonuna kadar bizimle olursanız siz de bizim gibi bu güzel eserlerle yaşamın zorluğu içinde zannediyoruz biraz ferahlarsınız.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan seslenmeye devam ediyoruz sevgili Radyo 3 dinleyicileri. Radyolarını yeni açanlar için La Diva Turca, Leyla Gencer'in anısına Belcanto'nun Altın Çağı konseri var. Konserin konsertmeisteri Özgür Baskın. Şefimiz Antonio Pirolli ve 4 solistimiz var. Soprano Ceren Aydın, tenor Bülent Bezdüz, bariton Faik Mansuroğlu ve mezzo soprano Asude Karayavuz. Belcanto'nun Altın Çağı'nın bestecilerinin eserlerinden, operalarından aryaları dinledik. Son olarak Bülent Bezdüz ve Faik Mansuroğlu bir düet seslendirdiler. Ara devam ediyor henüz ama program notlarından aktaracaklarımız var. Aranın ardından neler dinleyebileceksiniz onları aktaracağız size. Bu arada program notlarından sanatçılarımızla ilgili kısa bilgileri aktarmıştık. Bülent Bezdüz zaten ülkemizde ve dünyada tanınan sanatçılarımızdan biri. O opera ve konser performanslarının yanı sıra ses sağlığı ve şan pedagojisi alanında yüksek lisansa yapmış bir isim. Akademik çalışmalarını bu alanda sürdürüyor ve halen Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak görev yapıyor. Çocukları Sesim Bezdüz ve Doğaç Bezdüz ile oluşturduğu Bezdüz Ensemble'la Napoliten şarkılardan Türk halk müziğine uzanan geniş bir konser repertuarını da seslendiriyor ve Avrupa'nın seçkin orkestralarıyla klasik repertuarın yanı sıra Türk müziğinin senfonik yorumlarına yönelik projelerde geliştiriyor. Dediğimiz gibi Grammy ödüllü de bir sanatçımız. Bezdüz ailesini anmışken özellikle çocuklarımızın müzikteki eğitimlerinde çok önemli bir rol oynayan Reyhan Bezdüz'ü de anmak gerekiyor kanımca sevgili dinleyicilerimiz. Peki aranın ardından neler dinleyeceğiz? Aranın ardından Vincenzo Bellini'nin Norma operasının uvertürünü dinleyeceğiz önce. O da çok sevilen eserlerden biliyorsunuz. 1831 tarihli trajik Belkan başyapıtı. Ardından Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından soprano Ceren Aydın'ın seslendireceği aria sevgili dinleyicilerimiz. Ne garip ne garip diye çevirebileceğimiz Estrano, Estrano sahnede olacak. Yine unutulmaz trajedilerden biri bu. Georges Bizet'in Carmen operasından Habanera'yı ve Şanson Bohemi mezzo soprano Asude Karayavuz'dan dinleyeceğiz. Jules Massenet'in Werther operasından yine Beni Neden Uyandırıyorsun adını taşıyan aryayı Bülent Bezdüz sevgili dinleyicilerimiz seslendirecek. Pourquoi me réveille? Bu eserin ardından yine Verdi'nin Don Carlo operasından bir arya Faik Mansuroğlu bariton Faik Mansuroğlu tarafından seslendirilecek. Puccini'nin La Bohème operasından Osoy ve Fanciulla'yı dinleyeceğiz. Fanciulla'yı dinleyeceğiz. Soprano Ceren Aydın ve tenor Bülent Bezdüz'den bir düet bu da sevgili dinleyicilerimiz. Son olarak da Verdi'nin La Traviata operasından Brindisi'yi dinleyeceğiz. Bütün sanatçılarımız sahnede olacaklar. Seyirciler yerlerini alıyorlar. Yavaş yavaş buradan bu özel konseri izleyen müzikseverler yerlerini alıyorlar. Birazdan sanatçılarımız da sahnede olacaklar ve Leyla Gencer anısına bu önemli konserdeki bu güzel eserleri seslendirecekler. Biz de TRT Radyo 3 olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kuş yuvası tabir edebileceğimiz bir odasından hem sahneyi görerek hem sizinle birlikte eserleri dinleyip hem de program notlarını aktararak elimizden geldiğince bu havayı sizinle paylaşmaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Leyla Gencer 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri. Dediğimiz gibi yarın doğum günü 10 Ekim 1928'de doğmuştu. La Regina, La Diva Turca, Türk Divası ya da Kraliçe olarak dünyada tanınan sanatçımız. Şimdi Belcanto'dan söz ediyoruz. Geniş bir repertuarı var Leyla Gencer'in demiştik. Özellikle

unutulmuş Donizetti operalarını yeniden canlandırarak dünya opera literatüründeki Donizetti Rönesansı'nın başlamasına öncülük etmiş isimlerden biri Leyla Gencer sevgili dinleyicilerimiz. Kendine has tekniğiyle birlikte de opera dünyasında onun güçlü dramatik nüans içeren ve titizlikle işlenmiş şarkı söyleme tekniği de Gencer usulü olarak adlandırılmış. 1988 yılında devlet sanatçısı unvanı verilmişti. Bir de biliyorsunuz Leyla Gencer Şan Yarışması var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV aracılığıyla 1995 yılından itibaren günümüzün genç yeteneklerini opera dünyasına kazandırmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Belcanto'nun o eşsiz çağın eserleri, örnekleri işte o yarışmada, Leyla Gencer Şan yarışmasında da finalist olmuş, Leyla Gencer büyük ödülünün sahibi de olmuş mezzo soprano Asude Karayavuz, soprano Ceren Aydın, tenor Bülent Bezdüz ve bariton Faik Mansuroğlu tarafından seslendiriliyor. Gözüm sahnede, herhangi bir hareket olduğunda onları da olduğu gibi aktaracağız size. Sevgili dinleyicilerimiz, şefimizin Antonio Pirolli olduğunu hatırlatalım. Alkışlar da gelmeye başladı. Başta konsertmeister Özgür Baskın olmak üzere sanatçılarımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ki 200. yaşını kutluyor Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da. Geçen hafta açılış konseri vardı bu 200 yılın şerefine. Onlar da, o kıymetli sanatçılar da yerlerini alıyorlar. Uzun yıllar TRT Radyo 3'ten Cuma konserlerini dinlediniz. Artık tarihi bina olan o salondan da seslendi değerli meslek büyüklerimiz size. Ve yıllar içinde bina değişse de, isimler değişse de biz Radyo 3'ten o konserleri aktarmaya çalışıyoruz. Hepinize, siz sevgili değerli Radyo 3 dinleyicilerine. Birazdan şefimiz Antonio Pirolli de gelecek ve bu bölümde ilk olarak Vincenzo Bellini'nin Norma operasının uvertürünü dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçılar şu anda hazırlanıyorlar. Dinleyiciler yerlerini aldı. Biz de şefimiz geldiğinde susarak sizi konserin ikinci bölümüyle baş başa bırakacağız. Leyla Gencer'i farklı tarihlerde yine böyle özel konserlerle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası anıyor. Leyla Gencer yaşamaya devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu konserlerle birlikte, yarışmalarla, gençlerle birlikte, adıyla birlikte, sesiyle birlikte, seslendirdiği eserlerle birlikte. Antonio Pirolli, dünyanın en önemli opera, senfoni orkestraları ve festivallerine davet edilen bir isim. Şimdi duyduğunuz alkışlarda onun için ellerini iki yana açarak sahneye geldi, yerini aldı. Biz sustuk. Konserin ikinci bölümü sizinle.

Bellini'nin Norma Operası'nın uvertürünü dinledik. Şef Antonio Pirolli yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan sevgili dinleyicilerimiz.

Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından Strano e Strano soprano aryası ve recitatifi dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ceren Aydın, soprano Ceren Aydın sahnedeydi. Birazdan soprano, mezzo soprano Asude Karayavuz sahnede olacak ve Bizet'in Carmen operasını Habanera'yı ve Chanson Bohème'i dinleyeceğiz.

Mezzosoprano Asude Karayavuz Şanson Bohem'i seslendirdikten sonra tenor Bülent Bezdüz'ü Jules Massenet'in Werther operasından Pourquoi me réveille'de dinledik sevgili dinleyicilerimiz.

Giuseppe Verdi'nin Don Carlo operasından O Carlo Ascolta, L'Omoro Malieto in Core, bariton aryasını bariton Faik Mansuroğlu'ndan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Öleceğim ama kalbimde mutlu bir huzurla. Şimdi soprano Ceren Aydın ve tenor Bülent Bezdüz sahnede La Bohème'den O Soave Funciulla'yı dinleyeceğiz.

Puccini'nin La Bohème Operası'ndan soprano ve tenor düetini dinledik. Osova ve Fanciulla'yı soprano Ceren Aydın ve tenor Bülent Bezdüz seslendirdi. Son esere geliyor sıra. Sanatçılarımızın hepsi sahnede olacaklar sevgili dinleyicilerimiz.

Kadir Atürk'le Lara Gina, Leyla Gencer, iyi ki doğmuş sevgili dinleyiciler. Leyla Gencer anısına verilen konserin son eserini dinledik. Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından birini diye dinledik. Libiamo Nellietti Calici dedi soprano Ceren Aydın. Veso soprano Asude Karayavuz, tenor Bülent Bezdüz ve bariton Faik Mansuroğlu. Şef Antonio Pirolli yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte. Alkışları duyuyorsunuz. Ayağa kalkan çok sayıda müzisyen, dinleyici var, müzisyenleri ve sanatçılarımızı alkışlayan. Birbirlerini de selamlıyor değerli sanatçılarımız orkestra ile birlikte şimdi.

Korolu dörtlü düet, siz de biliyorsunuz, parti sahnesi, La Traviata operasının parti sahnesi çok meşhurdur. Konserlerin, operaların en neşeli kutlama parçalarından biri. Kaldıralım neşeli kadehleri diye başlar. Danslarını da görme şansımız oldu bizim burada izleyicilerle birlikte. Değerli sanatçılarımızın alkışlar üzerine yeniden sahneye geliyorlar. Bilmiyorum bir biz parçası olacak mı? Çok sayıda dinleyici ayakta, orkestrayı ve değerli sanatçılarımızı anıyorlar. Leyla Gencaramısı'na Belkanto'nun Altın Çağ konserinin son eserinin ardından değerli dinleyicilerimiz. Bir biz parçası olacak mı diye bakıyorum. Orkestra üyelerinin hepsi ayakta ve bir kez daha Şef Antonio Pirolli ile birlikte salondaki dinleyiciyi selamlıyorlar. Evet, solistlerimiz de yeniden sahneye geliyor. Alkışlar size ulaşıyor. Çiçekler de geldi. Çiçek takdimi de olacak. Biz parçası varsa onu da yayınlayacağız. O yüzden merakla izliyoruz. Zannediyoruz bir biz parçası olur. Çiçekler takdim edildi. Evet, alkış devam ediyor. Biz parçası geliyor bence, geliyor.

Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasının ünlü aryası Brindisi, yani Libiamo, Nellietti Calici'yi dinledik. Soprano Ceren Aydın, mezzo-soprano Asude Karayavuz, tenor Bülent Bezdüz, bariton Faik Mansuroğlu, şef Antonio Piroli yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan ve La Diva Turca Leyla Gencer'in anısına Belcanto'nun Altın Çağ konserinin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Haftaya yine saatler 19.55'i gösterdiğinde yeni bir konserle buluşmayı dileyerek ayrılıyoruz sizden. Tomayseriniz Cihan Yurdakul, ana kumandada Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Selvi Karakoç. O vakte deyin iyi haberler, güzel haberler alalım. Sağlık, huzur dileriz. Hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Çerkezköy Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Hattı hizmete girdi. Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin de devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatta ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Erdoğan, doğrudan hızlı tren ulaşan il sayısının 2028 itibarıyla 27 şehre çıkarılacağını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. İletişim Başkanlığı Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Fonların tasfiye sürecine yönelik detaylar toplantıda değerlendirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yeni partili Ümit Özdağlı'nın fon soruşturması ile ilgili iddialarına tepki gösterdi. İddianın yalan olduğunun ortaya çıktığını belirten İleri, "Eğer bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız kimse kusura bakmasın, yalancısınız." dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de, "İki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum." dedi. Özdağlı'yı özür dilemeye davet eden Güler'in gündeminde İBB yolsuzluk soruşturması da vardı. İddialara yanıt verin diye seslendi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ağırel ve Saymaz hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlardan biri olduğunu söyledi. İç kalemizi tahkim edip yolumuza devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Türk ve Yunan heyetleri arasında güven artırıcı önlemler toplantısının yeni turu Yunanistan'ın ev sahipliğinde Girit'te gerçekleştirildi. Olumlu bir havada gerçekleştirildiği belirtilen toplantıda daha önce mutabık kalınan konular gözden geçirildi. 2027 yılı uygulama planı ele alındı. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda kaçak katlar için yıkım kararı alındığı ancak yıkımın gerçekleşmediğine yer verildi. Bina sahibi, şantiye şefi ve mimar kusurlu bulundu. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Beş kişinin hayatını kaybettiği enkaz kaldırma çalışmasının sürdüğü binanın molozları arasında deniz kabukları ve düz demirler dikkat çekti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında sanık Ali Nuhoğlu savunma yaptı. Savcı, Nuhoğlu'na villaları hangi parayla aldığını sordu. Nuhoğlu ifadesinde İSKİ'den gelen parayla aldığını söyledi. Savcı, piyasa değeri 480 milyon lira olan villaların neden 48 milyon liraya satıldığını da sordu. Sanık Nuhoğlu, işleri çözüp yaşamımı idame ettirmek için dedi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı Serdal Sandal da yer alıyor. Başkentte polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 48 firari hükümlü yakalandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 11 araç, 3 motosikletle zanlılara ait

banka hesaplarına el konuldu. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kurulu ise olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından Amilli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Haberleri sunduk.

Reagan'la başlıyoruz. 1978'den bu yana çalışmalarını sürdüren Neo Progressive Rock ekibinden dinleyeceğimiz It's Just a Matter of Nothing Get Caught'la TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan yayınımız başlıyor.

sırada uzun süredir merakla beklenen yeni Mastodon albümü Marrow Deep var. Grubun kurucu üyesi Brent Hinds'in ani kaybının ardından gruba dahil olan virtüöz gitarist Nick Johnston, grubun müziğine yeni bir soluk getirdi ve Marrow Deep'i bir anlamda yas ve yeniden ayağa kalkma üzerine oluşturdu. Yeni albümlerinden seçtiğimiz dikkat çekici bir şarkı The Three Fates'le Mastodon radyonuza geliyor.

Kanadalı progressive rock grubu Mystery var sırada. 1986'da kurulmuş grubun 6 stüdyo albümü bulunuyor. Yaklaşık 40 yıldan fazla bir süredir varlığını sürdüren Mystery, progressive rock dünyasındaki diğer birçok gruba göre karmaşık ritimler ve yorucu gitar soloları yerine güçlü melodiler ve bütün olarak şarkı yazımı konularıyla öne çıkan bir ekip. 2012 albümleri The World Is A Game'de yer alan epik bir şarkı Another Day ile yayınımız sürüyor.

Seages Even grubu gitaristi Wolfgang Zenk'in projesi 744 ile devam ediyoruz. Tamamı enstrümantal olan 3 albüm yayınlayan grup, kendine özgü düzenlemeler ve bestecilikle övgüyü hak ediyor. 744'un Diffusion albümünden seçtiğimiz The Winding Path radyonuza geliyor.

Programımız Atoma ile sürüyor. Topluluğun Skylight adını verdiği albümleri, insanlığın yaşanamaz hale gelen dünyadan ayrılıp yeni bir yuva aramak üzere uzaya yolculuk etmesini anlatan bir bilim kurgu hikayesi üzerine kurulmuş. Atoma'nın post-rock'la metal, elektronik ve atmosferik unsurları bir araya getiren yaklaşımına iyi bir örnek Highway radyonuzda.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Bu akşam son olarak bir Nine Inch Nails klasiği Hurt, sanatçı Yun Sun Lah'ın yorumuyla radyolarınıza geliyor. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota'yla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde organist Pat Bianchi'nin Confluence albümünden 5 parça yer alacak. Albümde kendisine saksafonda Troy Roberts, davulda Colin Stranahan eşlik ediyor. Albümden ilk olarak bir Fats Waller bestesi olan Jitterbug Waltz adlı parçayı dinleyelim.

Organist Pat Bianchi'nin Confluence albümünü dinlemeyi bir Johnny Mercer, Harold Arlen bestesiyle sürdürüyoruz. Come Rain or Come Shine.

Organist Pat Bianchi'nin Confluence albümünden son olarak bir Jules Stein bestesi dinleyelim. I Guess I'll Hang My Tears Out to Dry.

TRT Radyo işte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde basçı Matthew Swenson'un Embrace albümünden de 3 parça yer alacak. Albümde piyanoda Bill Mays, davulda da Morten Lund basçıya eşlik ediyor. Besteler de Matthew Swenson'a ait. İlk dinleyeceğimiz parça Beautiful adını taşıyor.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Radyo 3. Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Frederick Delius'un orkestra için 1908 yılında yazdığı Yaz Bahçesinde adlı fantezisini ve Alessandro Stradella'nın Araf'ın Ruhu başlıklı kantatını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne romantik dönemin Fransız bestecilerinden Paul Janjan'ın fagot ve piyano için kaleme aldığı Prelüt ve Scherzo adlı eseriyle başlıyoruz. Fagotta Balint Moai'ye, piyanoda Monica Michel eşlik ediyor.

Janjan'ın Prelüt ve Scherzo başlıklı eserini fagotta Balint Muai ve piyanoda Monica Michel'den dinledik. Jan Sibelius'la devam ediyoruz. Bestecinin dört şarkısını mezzo-soprano Yert Van Nes ve piyanist Gerard van Blerk seslendiriyor.

Sibelius'a ait dört şarkıyı mezzo-soprano Gert van Nes ve piyanist Gerard van Blerk seslendirdi. Rönesans döneminin İtalyan bestecisi Salamone Rossi'nin yaylılar, arp ve lavta için kaleme aldığı sinfonia formundaki eseri var sırada.

Rönesans bestecisi Salamone Rossi'nin Sinfonia formundaki eserini Roberto Festa yönetimindeki Daedalus topluluğundan dinlediniz. Eserlerindeki kontrpuan ustalığıyla dikkat çeken barok dönemin Çek bestecisi Jan Dismas Zelenka'nın Ve Sen Başkalarına Aitsin başlıklı şarkısıyla devam ediyoruz.

Dismas Zelenka'nın Ve Sen Başkalarına Aitsin başlıklı eserini Contralto Delphine Galou ve Les Ambassadeurs topluluğundan dinlediniz. 20. yüzyıl bestecilerinden Paul Constantinescu'nun bir Bizans teması üzerine cello ve orkestra için varyasyonları var sırada.

Konstantinescu'nun bir Bizans teması üzerine cello ve orkestra için varyasyonlarını cellist Katalin İlea ve Romanya Ulusal Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. August Enna'nın solo piyano için vals ve intermezzo başlıklı iki parçasıyla devam ediyoruz.

Barca'nın romantik dönem bestecilerinden August Enna'nın Vals ve Intermezzo başlıklı iki parçasını piyanist Ida Czarnecka seslendirdi. Klasik dönemin virtüöz kemancısı ve bestecisi Giovanni Battista Viotti var sırada. Bestecinin Do majör ikili konçertantını dinliyoruz.

Klasik dönem bestecisi Giovanni Battista Viotti'nin Do Majör ikili konçertantını kemancılar Alexander Avramov ve Ivan Piv'den dinlediniz. İngiliz besteci Frederick Delius'un 1908 yılında orkestra için kaleme aldığı Yaz Bahçesi'nde adlı fantezisiyle devam ediyoruz.

Douglas Bassak yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası, Friedrich Delius'un 1908 tarihli Yaz Bahçesi'nde adlı fantezisini seslendirdi. Programımızın bu bölümü, Alessandro Stradella'nın 1680 yılında kaleme aldığı Araf'ın Ruhu adlı kantatıyla sona eriyor.

17. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Alessandro Stradella'nın Araf'ın Ruhu başlıklı kantatını solistler ve Antonio Rulli yönetimindeki Consort of Musique topluluğu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü İtalya'nın dünyaca ünlü tiyatrosu La Scala'nın topluluklarından biri olan La Scala Filarmoni Orkestrası'nın 24 Mart 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Daniele Gatti yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1965 doğumlu Alman kemancı Frank Peter Zimmermann. Konser programından ilk olarak Anton Webern'in 1905 yılında kaleme aldığı yavaş hareket anlamına gelen Langsamer Satz başlıklı eserini dinliyoruz.